kitru aramadın alacak. Ana yürek içinle bağlandı. Oyley turup aramadın alacak.